Lanyan azı dada şiren derima nere gönpa kurje topak ama yancın lanması kristonu şiren sananın bul Lanyan uddebka deşik ınçınka tavang manbak lirin bana çasan titul Akashvani tavang Lanyan zaman uddek çözü nisvandur Tanrı şubu lirin Akashvani delik erleye şusu Nana hindike seyunin şuk inçike seyur çözü nisvandur